0: Corner.
1: Ben Zoa.
2: Asıl Zode.
1: Ne zo, bilesem mi keçeci, mani ukam adamı uydan haydab çıkarmakçı buldu.
2: Niye haydiydi, tinçli mi?
1: Gece keçkuru ovqatlanıp oturgandik birdanige oyumda, biz ani rızkımızı xudo beredi ya, deyip sorab qoldi. Keyin oyum hınç zala, çakaloniyam, layla yop keledi ya, dedi. Oyum yana hınç zala, keyin ukam.
2: Abu ukeni har doim gidi, cinni ğınni gapları ku, maksatge ota qoygin.
1: Eşitkin, hiçem cinni cemez. Xullas ukam, yana yengildi soğanı korbu bop keledi. Deb so'raganda oyim albatta desa, unaqada adami bizga keraklari yo'q ekan deb ularni uydan haydab chiqarmoqchi bo'ldi.
2: Unaqada ukeni to'g'ri aytibdi.
1: Esing joydami? Adamsiz biz qanaqa yashaymiz, Nazo?
2: Sen Adilani rasa yaxshi ko'rasan deb shunchun yo'dvossan-a?
1: Men adam emas, ularni cho'ntaklardagi pullarni rasa ham yaxshi ko'raman deb Nazo. Shuni ham bilmaysanmi?

0: Jazirama yozning nurli tafti
1: har ko'ngilga,
0: har ko'ngilga yorug'lik ulassin.
1: Bizni tanlaganlar,
0: bizni tanlaganlar
1: baxtimizga omon bo'ling.
0: Baxtimizga omon bo'ling.

qaytib kelmaydi meni hayotimga shirin sevgingsiz, sening chiroyli sevgingsiz. Kechirgin meni, kechir meni, zarcha osor yetkazgan bo'lsam nozik qalbingga, sening chiroyli qalbingga.

0: Podcast Radyosu'da. Bildirgiç.
1: Ulfatlar mazı kılıp çoğhanada. Halım hordilik kılıp oturuşupta.
2: Kardeş topakı kareyle. İşte çöp ki.
1: Ulfatlardan biri kulağını uçlayıp keyfiyetsiz oturuptu. Dostlar ondan kızıkıp soruştu.
2: Menge kara şokosum. Nemi ki kulağını şu oturupsa. Bu halimem soğuk kaldı. Yeme yapsana.
3: Soramayla. Keçeden biri kulağım ağrıydı. Sım sım kıladı. Kinalıp gittim.
2: Doktorga varmıysan mı?
3: Bordim. Bugün ertalab bordim. Lekin doktorning gapiga tushunmadim. Bular bo'lmas gaplar bilan nimadirlar gapirdi.
2: Nima dedi o'zi? Nima dedi?
3: Siz bugundan boshlab choyxonada osh yeyishni, uyga kech kelishni, ichkilik bozlikni, umuman ayshu ishratni to'xtatishingiz kerak dedi.
4: Tushunmadik.
2: Quloq og'rishini choyxonada o'tirishga nima aloqasi bor?
3: Ha, uyga kech kelish kelmasligim bilan uni nima ishi bor ekan, ha?
2: Qanaqa doktor o'zi?
3: Tushunishim.
2: Tanishmi?
3: Tanishmi? Tanish, tanish. U doktor xotinimi dugonasi bo'ladi. O'shanga borib tekshirtirishni xotinim maslahat beruvdi-da.
2: Tushunarli. Demak, xotining o'zingga ayta olmagan gaplarini doktor orqali gapirtdi-da. Olaver, olaver. Dasturxonga qara.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Fıldırgıç.
2: Ülfetler mazakalıp çoğuhanede maç kütçeri horlik kılıp ödürüştü. Ruslardan biri oylavi şerait tüfeğli şükür horsunup koydu.
3: Ha? Şakasım, tişli mi? Keyfiyetin yok.
4: Aha, rastalarım, keyfiyetin yok.
5: Kızım şimdi.
3: Ya, sen ne bana dur yaşın olsa. Hani ait için ne mi buldu?
4: Ha, rastalarım ne mi buldu?
3: Yapırsın ki.
5: Bilesizler mi, bollar? Keçi hatunum.
4: Hoş.
5: Şakasım eke, sizin bitti yengiligim var.
3: Aha.
5: Gap şimdi ki, biz yakında üç kişi bulamız, dedi. Çünkü keyfiyetim yok.
3: Ya, anneme ki hava bolasa, ahır bu, baht ku,
4: Rostan, Rostan, baht ku.
3: Hey,
4: Rostanem, ahır bugü eriş olma yürgeller kança ku.
3: Doğru. Farzandı bolasallar, ailede üç kişi bolasallar. Bu nasıl nümesi yok mu?
4: Rostan, nümesi yok mu?
5: Hey, kanaka farzand. Farzand demez. Ahır uylengenimge atıge iki ay buldu ku.
4: Ha, Rostanem, Rostanem. Neme unda? Nega uç kişi böyle seller?
5: Erteden boşlap, biz bilen birge kaynanam ham yaşar ekenler. Mehmon gelme de böylesem, yok, bu türlü biznikige koçup geliyotken ekenler.
3: Mali, endi hafı bu magi. Aşulele yan bir çıkıp gittik o. Halige, açalık o. Kaynana ham bir ona.
4: Maç kişi ne alalım, maç kişi ne alalım.

0: Yaş, aile.
1: Vostaki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Azade. Hoşnumuz baro kakar. Şu sonrası ben uydu yok mu?
1: Ay, hop.
4: Hop değil mi?
1: Hop dedim o, namınca.
4: Ay, nimege bakarasın, nimege bakarasın.
1: Yo, nimege bu etten beri pıçırlıysız, vostaki.
4: Kakarı bilesen ki, lakatır.
1: Nimatır?
4: Lakatır, çünkü zekara gapiryapman ben.
1: Yo, o'zi man tushunmayapman. U sizga nimaga yopishib oldi?
4: Pul so'rab jonimga tegdi.
1: Nima?
4: Hammadan qarz olib yurib, kecha menga sizikiga ertaga mehmonga chiqaman desa bo'ladimi?
1: Voy, bo'yning uzilguri. Bo'yningga tros taqquncha, bo'yningdagi qarzlaringni ussang bo'lmaydimi? Voy,
4: uchuk.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vosteke.
3: What's it, man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
4: Az aşk. Seninçe kaysi kesellik yakşı?
2: Benimçe skleroz kesellik.
4: Ne olursa?
2: Çünkü bu kesellikde hiç narsanı islamiyiz. Hiç gayriz ağrımiydi. Kaytan geçir. Her günüz yengelik bile başlanadı.
4: Ha, doğru edesen. Şimdi ülengenin yemesinden çıkarırsan değil, doğru mu?
2: Hayt gence, vasıtaki. Nimaga men har doim baland ovozda ashlayotganimda derazalarni ochib qo'yas?
4: Nimagaki odamlar qo'ni-qo'shnilar xotinini urayapti deb o'ylamasligi uchun.
2: To'g'ri. Ha, sizga bitta yangiligim bor.
4: Xo'sh,
2: kecha qo'shnimiz Xolida pani tunab ketishibdi. Endi naqd kuppa kunduzi ko'chada ya.
4: E, nima? Baqirish ustidiku, odamlarni yordamga chaqirib, ayo xanno osamaptimi?
2: Voy, men ham so'radim. Bilasmi, u nima dedi?
4: Nima dedi?
2: Baqirsam yana tilla tishlarimni ko'rib qolmasin dedim-de, desa bo'ladimi?

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: Столица 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umr boqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.